Dedim seri bir cuva diyara Uzi bir serkela dili Kudem jurbun bir saj Kemanu kula

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın lan? Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanım! Kırım lan sakın kapışın ki akısıysi! Bilal kıda hakkı çayın koç bu kirli de çöpki! Haydi kırım haydi!
2: La la kirli lan ima hakkı! Kalesi bu gıhı gıhı!
0: La ya kirli bile! Çayını adına, gayrı çayını adıkum! Ente zuğa! Şuf şunları!

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarın ez ve strani şuan

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelefar az vest

Ah böyle çipkin bir desteydi yeş meni hum xari gaddare yoyah böyle çipkin bir desteydi yeş meni hum xari gaddare yoyah.

ağzını aç, kurdu kurdu stamina. Uşme forte nu, esikut vizyana nuda. Demek şunu dedişin.

Derse işte lale ve ders yal zarza peşmergan Ankara ve Bagdad Tahran un peşmergen kahraman umruni kaçamış van.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip bu konuş oğlum.
2: Babalar önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste, gigava gelik me ev guhdar kirin, jhev bipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.